kızın ev. Şarkıları var. Attın ki. Şarkıları var. Yattın ki. Adırım o bizim ev.